0: Hadi nam, hiç aklın o değil. Yat nav çok
1: kat var.
0: Sirip de sirip.
1: Radio Tınar, Namık Point Zor FM'si.